0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: İş axtarıp gelgendim.
3: Kolingizden ne iş geledi?
2: Hiç narsa.
3: Unday lavazımlarını hammasi band.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Çündü.
1: Çünmegen.
0: Çündü. Çüntürü varamız.
2: İş axtarıp gelgendim.
3: Kolingizden ne iş geledi?
2: Hiç narsa.
3: Unday lavozimlarni hammasi band.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
1: Tushungan, tushundi.

0: برين دقيقة
1: توم چوپان یانının iki yanından uçburçak şekilde kıyılgan joyi yırmoch
0: olam 60 soniya ichida
2: Ruslanbek Davletov prezident maslahatchisi lavozimidan ozod etildi. Davlat tashkilotlarida o'zbek tiliga rioya etish nazorati kuchaytiriladi. Yevroviziya qo'shiq tanlovi tashkilotchilari yangi qoidalarni e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

uzatamız seni yar yarlar bilen yürekteki güzel isharlar bilen

0: برين دقيقة.
1: قشنين إن أزون وقران غوتنا. يالدا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oqtepa maydoni chorrahasida harakat tartibi o'zgardi. 7 ta xorijiy atama o'zbekcha muqobil bilan almashtiriladi. Germaniyadan ayrim ukrainalik erkaklar deportatsiya qilinishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

tinchliging bebaho ne'matim. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurliginning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: İş axtarıp gelgendim.
3: Kolingizden ne mi iş geledi?
2: Hiç narsa.
3: Unday lavazımlarını hammasi band.
0: Ha, çündüyümü?
2: Çündüm.
4: Çüngen çündü.